Ah, böyle çirkemdi destedeyeş, menehum hari gaddareyeyoyah. Böyle çirkemdi destedeyeş, menehum hari gaddareyoyloh.

0: Je suis en rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şunur.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hafı çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafı Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir reberti u gele xwarin.

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş meni hum xari qaddare yeş böyle çipkemdi.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: rouge, je vois rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce mi istemiş tarım?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuş soru deramın

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kribiyete çöpki. Haydi kurem haydi.
2: La bela çiribi hani ma hap çay. Kalesi bu gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.